ya be ga dikgwa tse se se tere ka bang dilo di tse si go go da ta a ke ma ka msanga ba go sa soro pira go se putse na khare ke ne tsira mi dan out of it hallelujah.